0: Rusi dobro vide plimu rasizma, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma.
1: Kataklizma!